0: Sorsaydın gelmez miydim?
1: Bravo, devam!
0: Senin için...
1: Hayır! Hayır!
2: Etmez miydim?